Medium Wave, Kilohertz schickst du ab zum Axum. Yang na meters gibt ke geçe kebje tans çözürku. Yang FM gelan çıktan çözür çeki kangaje. Akashvani lene jüncikten in. Nime çözüt, gizden pe çarık kasada çözüt, gizden skarman abcuna atsakpa la dağsı lorik sanazad. İnasmula çirin çondoli salkane ilubo sanazad.